0: Oria Dono'da reklama. Aryan Finans Bankidan 50 million sum geçe online mikro karzı OFB mobil ilovasıda. Yıllık stavkası 30%. Müddete 24 ay geçe. Batafsıl malumat için 40.09.
1: Barça kurgu

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. İş günü tügemey, üyge erte ketip kalış yaxşı adat yemez. E bittesi şündey kılıp, oylasdan acıraşıp git. Keçir abarıyla. Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

bolsun, yüzlerde nur bolsun. Minta adıl var, gerekmez. Bitap olsun, zor bolsun. Yarın güzel, hur bolsun.

kuchliroq sen. Kechagidan keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev.

0: mendan. Men o'zim beraman. Fandan beraman, tayyor turasiz. Demak, boshladik. Dialogiya, tetralogiya, geksologiya, etimologiya. Qaysi biri ortiqcha? Qaytaraman. Dialogiya, tetralogiya, geksologiya, etimologiya. Qaysi biri ortiqcha? Xo'sh, sizda 30 soniya bor. 30 soniyadan keyin javobingizni kutamiz.
1: Oxirgisi orchi hali hasharotdan o'rganadigan fan.
0: Kuting, soniyani kutib turing.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otemden, ya onemden ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatenden, vatenden ayırmasın.
1: Shu vatandan ayirmasin. Vatanimiz doim bor bo'lsin, yurtimiz doim tinch bo'lsin. Yurtimizga faqat bayramlar, tadbirlar, xursandchiliklar yarashadi. Shu munosabat bilan mana kuni kecha bir xunuk holat bo'ldi Azbek. Butun dunyoda YouTube sohasida, ya'ni YouTuber deymiz biz, nomi shunaqa ataladi. Mana shu inson keldi, Mr. Beast ismli. Bu odam YouTube'da 521 million obunachiga ega. Ya'ni hozir bunaqa obunachiga ega youtuber yo'q butun dunyoda. Har bitta videosi 200 milliondan oshiq ko'riladi. Bitta videosi. Bir hafta oldin qo'yilgan bitta videosini ko'rdim. Aniq hozir sonini ayta olmayman, lekin 200 milliondan oshiq ko'rilgan bir haftaning ichida. Xo'sh, bu inson keldi.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uydamas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda

0: Gen. Hizmetler lisenziyelengen. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.
1: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlarım sozu kızıl dedi.
2: Külü bir şükür. Hayatta bir mertte geledi insan külü bir şükür. İtalyanı bitti şahırda, köçede kobrayı yürgen adamı polisiye şitarap kılarak insan, köçede gelen asabını buzu yapsan, şahırda huslunu buzu yapsan derken. Eğer bizdeyim kobrayı yürgen adamı şitarap geledik olmasa, üçüncü adam kaz gibi atıp gider. Dedesi köçede sal külü yürüyün, iltimas yine beşer izgere eder geldi dedesi. Köçeye çıktı, radar iyileştirip geliyorsun dedesi. Bilmemiz turkuz soğuklu geldi, bir de organı koyamıyoruz. Köçede az ile tabasını yürüyün dedesi. Topkan polimiz betizge gitti yaptı biliyorsun. Yeni düşünce kredi plan kanakı kulemez, inan doğru şimdi. Dedesi vatta kaz gibi atıp gitti yapıp sıkı. Maşinizge ruhattan geliyordu. Ha, bana ötken aydın, mipten geldi. Betizge kanca mip geldi dedesi.

küçülür aksi. Keçe giden, kere giden artık, keçe giden kop. Keçe kalmaz idi yüreğinde gam. Keçe severdiğinde, kere giden kop. Yine küçülür aksi, yine küçülür aksi.

0: Ben yakında bir interviewsunu gördüm de medeniyle değiller. Lekin Saudi manya taklif kılınken pul vazgeçilerdiken pul mesih dedi. Ben insan sıfatı bu balayı düşündüm.
1: Ballarım tükül ne varlarım diye dedi.
0: Ben şuna kadar dedim. Doğru, ben doğrusu o iyi gitti düşündüm. O da bir payetle Oscar Kıyanış. Stoy getirdi. O düşünmem. Doğrusu mesela oylası için özü böyle.
1: Keçece Han Çempiyonu'nda Furu Kutar'gen Kinyon yaz hocumda.
0: Bu fakat Kadisiyen terkibi mi? Mesela bugün az Nevçi
1: Nasır'a karşı.
0: Ama ne var yerde? Ronaldo var, Felix var. O kimler yok yani.
1: Ertege Hilal'a karşı oynayımız.
0: Vav. Umid qilyapmiz u anaqa deb yaxshi natija qilsam doim deb xudoga shukr shu o'shalarga qarshi o'yinni ham natijaga umid qilyapmiz-da xudoga shukr-da to'g'risi o'shancha bugungi paxtakor durangi safardagi durangi aslida hozir Osiyo chempionlar elit ligasi g'arb mintaqasi bu Saudi ochiq chempionatida o'zi 8 ta jamoa bor 4 tasi Saudi. Saudi ochiq chempionatida to'g'risi. O'zi ular ichkarida kurashyapti. Yana biz qo'shilib ular bilan kurashishimiz kerak. O'shaning uchun u kechada bir aytdi, kimdir aytdi, men bir chatda qatnashdim, bir muxlis aytyapti. Avval yaxshi edi natijamiz, Paxtakor yarim finalga chiqardi. Bunyodkor yarim finalga chiqardi bir chempionlik uchun kurashsak masalan anaqa Shotaning davrida bir yaqin qoluvdik Masharipov qizil olmagan u avval edi dedim u avval edi avval bunaqa emas edi Saudiya chempionati ham to'g'ri Al Ittihod Al Hilollar bir daraja yuqori edi bizning klublardan lekin hozirgi demas edi-da
1: hozirgi farq juda katta
0: demas edi keyin to'g'ri ular ham hali chempionlar ligasini yutib qo'yilib tashlab har mavsum yutmayapti-ku alaqli yutdi o'tgan mavsumda adashmadim
1: alaqli
0: alaqli yutdi
1: undan oldin
0: alayn yutdi endi alaynniki bir o'xshab qoldi endi bu yil ham baribir Saudiya klublari favoritda bu turnirda masalan o'sha yapon J-liga K-liga vakillari ham o'sha play-offga kelganda kurasha olmayapti ular bilan o'shaning uchun hozirgi duranglarimiz man masalan avvalgi Al Ittihodlar yutgan g'alabalardan yuqori deb o'ylandi bugungi
1: salmoqliroq
0: salmoqliroq deb o'ylandi yigitlar kurashdi boshqa qildi man hozir umid qilyapman xudo xohlasa bugun Neftchi ham qanaqadir o'zi qiynalib bordi hozir Neftchi bor Saudiyadagi ahvol hozir nimalarni o'ylayapti hozir o'yin tugagandan keyin Al Qosim shahrining aeroportigacha borar ekan 350 km 360 km Ar-Riyoddan
1: boshqa aeroportdan
0: boshqa aeroportga borib qaytib kelish kerak bu o'zi oson emas lekin hozir baribir ichimizdan Neftchidan ham umid qilyapmiz natijani to'g'risida hech bo'lmasa qani Al Nassr bilan durang o'ynasa ertaga butun dunyo axborot lentalarida Ronaldoning jamoasi bilan Neftchi durang o'ynadi degan gap chiqadi
1: nima deb o'ylaysiz qanaqa imkoniyat Neftchida hozirgi o'yinlardan kelib chiqib va oxirgi turdagi durangidan kelib chiqib kutilmagan
0: Nassr unaqa zo'r emas masalan Nassr oxirgi turdagi o'yinni ko'rdim bir jamoaviy o'yin sifati ijrochilar borda endi xohli shu ijrochilar borligi ham chatoqda bir tarafdan kutilmaganda
1: xalqib ketadi
0: xalqib ketadida lekin jamoaviy unaqa zo'r emas
1: jamoaviy zo'r emas
0: zo'r emas agar to'g'ri taktikada o'xshasada
1: intizom bilan o'ynasa
0: intizom bilan o'ynab endi 90 daqiqa intizom bilan o'ynashdi masalan Paxtakor ham zo'r o'ynadi o'tgan o'yinda kim bilan o'ynadi
1: Alaxli bilan
0: Alaxli bilan oxirida o'tkazdi
1: oxirida
0: mayli hozir bugun Neftchi ham gol urib olib durang o'ynab kelsa ham mayli lekin o'ynasa bo'ladi endi Ismoilov qanaqa taktika qiladi u qanaqa raqibni qanchalik o'rgangan futbolchilar qanaqa ko'p jihatda borda endi omadimiz ham kelishi kerak
1: mana ichki chempionatda ham bular o'rin almashib qoldi Paxtakor shu paytgacha u apreldan beri ta'qibchi edi hozir birga chiqdi nimaga Neftchini oxirgi paytlardagi qoqilishlari sababi nima deb o'ylaysiz
0: chempionlar ligasi deb o'ylayman chempionlar ligasi
1: ikki turnir og'irlik qilyapti
0: yo'q Neftchi o'tgan mavsum chempionda superligada chempion odam bir marra yetkazgandan keyin xohlaysizmi xohlamaysizmi keyingi marra o'ylaydi
1: boshqasida
0: bu kerak sizga masalan o'sha mulkingiz bo'lib turgan narsa sizga kerak lekin qo'shimcha narsani ham o'ylaysizda oqibatda buni ham yo'qotib qo'yishingiz mumkin aslida bu kerak emas superligada chempionlikni Neftchi o'ylamayapti demayman o'ylayapti lekin birlamchi

Seni diye uyğansam hər tong. Seni diye yumulsa kuzum. Ey Tangirge ilk uçu isyon.